bir efendimiz. Şahidi Şeyh Levendimiz, Hazreti bir efendimiz.